0: Çıkla oynayın, hayran kalın.
1: İnsanlar dinlediği için bu işlere girmişler. Bazı yoksa ihmal etmeydi. Engel, gerçekten engeller size de çıkmış belli ki.
2: Tabii tabii, şöyle biraz, ben her şeyimi yapardım, ederdim ama bir toplum baskısı.
3: Türkçe yayınlara şimdi destek olma zamanı.
2: İkincisi de,
3: Türkçe programlar
2: işte hakim gönüllüler
3: tarafından yıllardır
2: yapmıyor.
3: Avustralya'daki işte kaymakam yapmıyor. Devlet kültürünün, Türk varlığının devamı için hazırlanıyor.
2: Devlet elle yayınlar senin dilinin, senin sesinin, bu kısmı bu. Diğer bir kısım da özel hayatta bir kızı yaşamaması bir yüzden var. Bir ayrı boyutu. Şimdi, yani her yerde, tabii değil mi? Her alanda yaşıyorsun bakış açısından. Şimdi ben insanların beyninin
3: düşünen arayarak üye ol ya da üyeliğini yenile. Yıllardır sizlerin desteğiyle devam eden radyoya indirimli üyelik sadece 11 dolar. Tam üyelikse yıllık 16 dolar.
1: Radyo yayını başladı bu arada.
0: Melbourne Türk Radyosu başlıyor. Programlarımız Cuma 10-12, Pazar, Pazartesi 10-11 ve Salı 20-21 arası 92.3 FM, 3ZZZ Etnik ve 3zz.com.au'dan online yayınlanmaktadır.
4: Evet, radyo programımız şu anda başladı değerli dinleyiciler. Biz Facebook üzerinden başladık yayınımıza ve şimdi devam ediyoruz. Değerli milletvekilimiz şu anda İstanbul'dan buraya kadar geldiler. Serkan Bayram Bey. Biz yayının 15 dakika önce başlattık Facebook'tan. Bunu tekrar sizlerle paylaşacağız. Ancak Cuma yayınımızda radyosunu açan dinleyicilerimize hayırlı cumalar dileyerek başlayalım tekrar.
1: Evet.
4: Evet, Avustralya'da bulunduğunuz süre içerisinde buradaki gözlemlerinizi sormak istiyordum ben. Yani buradaki sistem size göre engelliler açısından bir fark, Türkiye ile bir karşılaştırdığınızda neler gördünüz?
2: Yani şimdi tabii Türkiye Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her alanda olduğu gibi son engelliler alanında da son 20 yılda çok yol kat ettik. Sessiz devrim gerçekleşti. İnşallah Türkiye yüzünde bu sessiz devrimi taçlandıracağız. Mesela 500 bine yakın engelli kardeşimiz maaş alıyor. Evde bakım maaşı. İşte rehabilitasyon merkezleri. Her yerde çok yaygınlaştı. Otizm, Down, disleksi. Diğer yandan İşte engelli öğretmen olamıyordu, bugün öğretmen oldu. Hakim olamıyordu, bugün hakim oldu. KPSS sınavı geldi. KPSS'den ayrı, engelli için KPSS. Normalde 2 yılsa KPSS'in geçerli, bugünkü 4 yıl geçerli yani engelli. Buradan bir sürü engelli kardeşim kamuya atanıyor, memur. 2002'de 5000'de engelli memur sayısı kamuda, bugün 80.000'in üzerinde. Yani çok güzel işler yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Bizim amacımız bu işi engelli kardeşlerimizi Süper Lig'e çıkarmak. O yüzden bakanlığı, bütçesi, personel olan bir yapıyı kurarsak geleceğe güzel bir iz bırakmış oluruz. Hem Türkiye'de hem dünyada. Çünkü 70 yaşın üzerinin %50'si de engelli oluyor yaşlarımız.
1: Bir de yaşlılıktan
2: tabii
1: dolayı
2: engelli. Tabii %50'si tabii şeker, kronik şey, yani bu yaygın. Bu bir gerçek. Evet. 2050 yılında Türkiye'de doğum oranı da düştü maalesef 1,5'un altına. Böyle evet. Giderse 2050-60 yılında Türkiye'nin yarısına yakın yaşlanacak. Acama gerçek. Evet. Tedbir almazsak şu andaki okullarımızı huzur evine çevireceğiz. Acama gerçek.
1: Evet.
2: Burada bizim yapmamız gereken anayasamın bize yüklemiş olduğu sosyal devlet ilkesi. Yine 2010 yılındaki referandumla anayasaya yüklenen, gelen kadınımıza, çocuğumuza, engellimize pozitif ayrımcılık. Bunlar çok önemli. Çünkü bir de insanların en hayırlısı, Peygamber, insanlar faydalı olandır.
4: Faydalı olan.
2: Yani yaşlılık, yaşlılıktan dolayı engellilik, engellilikten dolayı biliyorsunuz bir sürü böyle hayatlar ve onların aileleri o hayatı yaşıyor. Yani bunların aileleri aynı sıkıntıları yaşıyor. Neticede devlet olarak bize düşen var. Üzerimize. Millet olarak düşen var. Evet. Bir şekilde bunu geleceğe hazırlamamız gerekiyor. Şimdi Avustralya'da gezdim, gördüm. Buralarda tabii ya işsizlik maaşı gibi engellilere ilgili maaşlar, bakımlar var.
4: Bakım maaşı.
2: Var ama bunun bir artıları şöyle. Şimdi Yeni Zelanda Engelliler Bakanlığı kurulmuş. Ben takdir ettim. Yani bunu örnekliyorum, anlatıyorum da. Evet. Tabii İtalya kurdu. Bunu bütün yerde kurulması lazım. Bir, artık bu Aile Bakanlığı altında illaki güzel hizmetleri yapıldı. Bir genel müdürlükten çıkmak lazım. Artık bu elbise, bu vücuda dar geliyor.
5: Çünkü sayı artıyor.
2: Çok arttı tabii. Hep artıyor. Yani. Şimdi burada bundan bir artısı, fazla engellisi yok. Yani nüfusu küçük. O yüzden idamesi kolaydır ama bizim gibi ülkelerde çok kolay olmuyor. Çok sayı var. Bir bütçe personel yapısı oluştuğu zaman bu insanların hem hayır duasını alırız. Yani önemlisi o. Bunlar bizim amel defterimizi kapatmaz. Hem de geleceğe güzel bir miras bırakırız. İleride gelecek iktidarların hiçbir tanesi bunu kaldıramaz. Evet. Böyle bir yapıyı. Evet. Bu yüzden kurumsallaşsın diye zamanında uğraşıyorum. Evet. Tabii bunu önce bir noktaya getirdik. Yani dünya da artık bu akıma giriyor. Dünyada da kurulacak yani. O hazırlıklar var. İşte mesela Endonezya gittik, hakim olmayı. Şimdi orası da hakim yapıyor. Kim yerde vekil yapmışlar, vekil yapıyor. Kıbrıs'ımıza gittiğimizde program yaptım. Kıbrıs'ta memur yok. Dedim ya böyle böyle Sayın Cumhurbaşkanımız işte o zaman Dersim Bey'e kırmadı hükümetimizle. Hemen programın sonu 70 tane memur atadılar. Yani her yerde bir şey başladı. Buğday tane tohum saçtı. İşte evet, bereket oluyor, başak oluyor. Bunlar geleceğe insanlara hizmet etsin. Bir de bu insanların merhamet yükseği daha yüksek oluyor. Yaşadıkları daha merhametli kılıyor. Ve topluma kazandırılıyor. Şimdi ben bugün şöyle düşünün. Dört duvar arasında kalacak bir genç, ailem, öğretmenlerim, milletim bana sahip çıkmasa. Bugün dört duvar arasında kalacak bir genç, bugün insanlığa faydalı bir genç birey.
5: Aynen.
2: Yoksa öbür türlü ben devletime, milletime yük olacaktım. Oluyorsun yani. Bunları topluma kazandırmamız gerekiyor. Topluma kazandırırsa bu aileleri de kurtarıyoruz. Aileler de kendini suçluyor. Evet. Geçen meclisteyim. Bir anne geldi. Çocuğun kolu doğuştan ampute, yok. İki yıldır okula gitmiyor diyor. Çocuklar arkası esiyor. Filmimizi izledim. Koydum masaya, oturttum mecliste. Dedim sen dedim ileride parlamenter olacaksın. Elinde böyle koyacaksın dedim. Böyle dolaşacaksın dedim.
5: Evet.
2: Ondan sonra sen dedim bir el var, bizde o da yok dedim. Yani ne takılıyorsun dedim. Evet. Mehmetcan. Sonra mutlu oldu, gözü parladı. Bir hafta sonra onu Gaziantep'te ortez protezle kolunu yaptık. Gittik annesiyle. Evet. Belediye başkanımızla birlikte beraber atar oynadık. O futbol maçı yaptık. Evet. Şimdi çocuk okula başladı. Mutlu. Sürdürüyor. Bizi gördü. Evet. Yani tutunuyor. Tabii. Yoksa bu çocuk anneyi de üzüyor. Odadan çıkmıyor. Evet. Aileyi de üzüyor.
5: Evet. Evet.
2: Geçen Konya'dan bir vatandaşımız geldi. Annesi, baba, anne, bir de evladı, kız çocuğu, bir de erkek çocuk. Çocuk Hacettepe'de okuyor. Üçüncü sınıfta. Çocuk okula işte kulağında sorun varmış. İşte ben bitireyim, beni hakim yapmazlar. O olmaz, bu olmaz. Bizim bu mücadeleyi öğreniyor, bizi görüyor. Baba geldi, hüngür hüngür elimi öpecek. Ben elimi çektim. Ya diyor, bizi kurtardın diyor ya. Ailemizi kurtardın. Evet. Vekilim diyor. Çünkü bu çocuklar şöyle, genelde bu eziklik, bu iç dünyalarını dışarı yansıtmasalar da bu eziklik çocuğu da aileyi de yoruyor. Baba aileyi isyan edebiliyor. Aileyi suçlayabiliyor. Evet. Bu sebeple bunu yarın olabildiğini görünce, bak ki oluyor. O zaman bak oluyor, anneyi de görmüyor. Anne de bu sefer çok üzülmüyor. Şimdi geçmişte bir gol yemiş zaten, anne üzülüyor.
5: Evet.
2: Sonra göre 20 yıl sonra bir gol daha yiyince hepsi evet, sebep benim diyor. Daha çok üzülüyor.
5: Kesinlikle.
2: Ama öbür türlü iş olduğu zaman, olunabildiği zaman en azından hatta kaza kadar Allah'a binler şükür olsun ama en azından işini gücünü yapabiliyor. Bu çok önemli. Buralara kesinlikle gelebiliyor. Kesinlikle. Bu çok önemli. Bu duyguları topluma, insanlığa yaşatıyoruz biz.
5: Kesinlikle.
2: Toplumu, bütün dünyayı şu anda buğday tanesi yaptık. Yeni bir dünya kuruyoruz. Engelsiz bir dünya. Barış içinde bir dünya. Meksika'sından, Amerika'sından, Venezuela'sından, Küba'sından, dünyanın her yerine gittim.
5: Her
2: gidiyorum.
5: Yerde engelli.
2: Her yere gidiyorum. Yeni Zelanda 50 saat uçuyorum. Git evet, gel. 50 bin kilometre yapıyorum.
4: 50 bin.
2: Yani ne için? Umut için.
5: Evet, evet.
2: İnsanlığa.
5: Biz de sizin anlatmanız daha evet, onlara mantıklı tabii geliyordur. Çünkü yaşamış, yaşadınız
2: bir de biz, ben ülkemi temsil ediyorum.
5: Evet.
2: Türkiye'yi temsil ediyorum. Bu en büyük soft power en büyük diplomatik bir kanaldır, güçtür. Tabii. Giremedi, açamayacağı kapı yok. Evet. Ermeni Parti'yi de davet etti, program yaptı. Kum kapıda 1000 kişi var.
5: Evet.
2: Diyor Serkan Bayram'ın iyi yüreği diyor vekilimizin. Evet. Ermeni vatandaşlarımıza bulaşsın diye iyilik yapıyorum diyor. 3 ay önce İran'daydık. 10 bin kişinin önünde ödül aldık. İran Tahran'da. Milat.
5: Müthiş bir şey. Her yer. Dünyanın bir ucunda.
2: Tabii. Bütün dünya. Şu anda bütün dünya buğday tanesini biliyor. Evet. Bütün dünya Serkan Bayram diyor. Bütün dünya Serkan Bayram'ın Türkiye, Türk olduğunu biliyor.
5: Evet.
2: Bu çok büyük bir onur. Büyük. Tabii çok büyük bir olay.
5: Kesinlikle. Bir de Türkiye için düşündüğümüzde önemli başarılar da var. Milli takımımız, amputa milli takımımızın güzel, dünya şampiyonu olması.
2: Şu anda inşallah maçlar gibi. Evet, amputeler oldu yine Japonya'da.
4: Her zaman başarılı.
2: Amputeler şampiyon oldu yine bu yazın. İşte Dünya Kupası'nda milli takımımız. Evet. Ya bunlar hepsi gurur abi de biz. Ya insan gurur duyuyor. Dün Yeni Zelanda'da ben milletvekiliyim. Evet. Meclis başkanımız sağ olsun büyükelçimiz organize etti. Evet. Meclis başkanını ziyaret ettim. Adam çok etkilendi. Başkan. İçeri girerken bir yerde Yeni Zelanda'nın bayrağı yan tarafta Türk bayrağı dalgalanıyor.
5: Evet.
2: Göndere müthiş bayrağı çekmişler. Evet. Sonra akşam film gösterecekti. Onlar da geldi. Bakanı, engeller bakan, bakan müsteşarı, savunma bakanı falan orada katılmıştı. Oradan akşam şeye gidiyoruz. Tam o meclisin kapının girişinde giriş kapısı önüne de ayrıca iki tane bayrak çıkmış. Biri Türk bayrağı, biri yani. Bu hatta fotoğraflarda da kendileri de paylaştılar kendi meclislerinde. Bu işte Türkiye'mizin tanıtımı, Türkiye'ye verilen değer, insanlara verilen değer. Ben kendine teşekkür ederim. Bizi güzel misafir etti Yeni Zelanda. Hem resmiyetiyle hem halkıyla. Yaşasın dedim Yeni Zelanda. Türkiye halkların kardeşliği işte Anzak.
5: Zaten müthiş bir dostluk var.
2: Bir Gelibolu, bir ortak değerlerimiz var. Evet. Yaşasın Avustralya, Türkiye halklarının kardeşliği.
5: Evet.
2: Biz biriz. Ve oradaki program Sydney'de yapınca da orada da gösterim yaptık, konuşmalar. Gurbetçilerimize söyleyeyim. Hepiniz Türkiye'yi temsil ediyorsunuz. Hepiniz birer elçisiniz. Büyük elçimiz, başkonsolosluğu resmi elçiler. Ama sizler gönül elçisiniz. O yüzden ne kadar güzel işler olursa biz o kadar çok gurur duyarız, alkışlarız. Ama kötü bir şey olduğu zaman aman Türk şunu yaptı diye biz de üzülürüz. O yüzden kesinlikle herkes bu bir işe hareket etmeli. Yeni Zelanda ile Avustralya, Türkiye arasındaki ilişkiler göreceksiniz. Çok daha gelişecek. Yarından sonra buğday tanesi tohumları buralara tek tek ekildi. Başka bir Avustralya, başka bir Yeni Zelanda'yı hep beraber müşahede edeceğiz.
4: Bize buğday çok zaten.
2: Bereket ve mücadele.
4: Bereket gelecek. Evet Doğan Bey, siz beraber geliyorsunuz herhalde. Vakit durumu size bağlı.
6: Fakat ediyoruz evet. Yavaş yavaş.
2: Evet, başkonsolosluğa teşekkür ediyoruz. O da evet, çok güzel organizasyonlar yaptılar. Bizim bugün beraberiz, programları yapacağız.
6: Şeref verdiniz efendim. Evet.
5: Biz de çok teşekkür ediyoruz. Sayın Konsolosluğumuz her zaman Türk toplumunun yanında birlikte hareket ediyor. Teşekkür ediyoruz. Son olarak Avustralya'da, Melbourne'da ya da bizi dinleyenlerde engellileri varsa neler yapabilirler?
2: Şimdi
5: kısa bir şey alalım.
2: Ben her yerde derim, yere düştüğüne değil vazgeçtiğine kaybetme. Ellerimize tutamadığımız gönlümüze kalbimize tutacağız. Bir de ben organik vekilim. Başın düşünce dara, Serkan Bayram'ı ara. +90 532 271 76 24 Türkiye'nin kodunu biliyorsunuz. Tabii bütün televizyonlarda. Evet. Bir gün programa çıkmıştım. Fatih Altaylı teke teke dedi ki vekilim dedi. Senaryoyu kim yazdı? Dedim Rabbim yazdı, ben oynuyorum.
4: Eyvallah.
2: Şimdi biz neticede çocuklara anlatıyorum. Çocuklar evet, diyorum. Yönetmen dedi ki bu işin altındaki yatan neydi? Tılsım. Bu kadar şey yaşamışsın. Hiç pes etmedin mi? Yok dedim.
5: Evet.
2: Dedim ki teslimiyet. Biz Allah'a teslim olmuşuz. Evet. Kader ve kader çizgimiz var dedim. Tedbirimizi alacağız. Her türlü mücadele yapacağız ama Allah bir çizgi çizmişse yapacak bir şey yok. 5 Şubat akşamı dedim, herkesin bir heyecanı vardı, hayali vardı ama 6 Şubat sabahı işte depremle sükut erdi. Bu sebeple güzel izler bırakmak lazım, hoş bir seda bırakmak lazım. Hayatın şifrelerini anlatıyorum insanlara. 1 sabır, 2 şükür. Bunlardan asla vazgeçmek yok. 3 diyorum ki kendinizden aşağı bakın. Ekonomik olarak da, sağlık olarak da. Kendinden yukarı bakarsan mutsuz olursun. Aşağı bakarsan mutlu olursun. Aşık Veysel diyor ya, iki kapılı bir anda gidiyorum gündüz gece. Bir kapıdan giriyoruz, doğuyoruz. bir kapıdan çıkıyoruz, ölüyoruz işte. Orası dünya. Güzel işleri yapılırsa kalacak olan bunlar. Asla ve asla vazgeçmeyeceğiz, pes etmeyeceğiz. Birlik beraberimizi daim kılacağız. Birlik beraberlik, kardeşliğin aşamayacağı hiçbir engel yoktur. Birbirimizi motive edeceğiz. Benim mesela bütün engel okullar, bütün okullar her yerde gösteriyor. Mesela psikolog dernekleri çok teşekkür ediyor. Çocuklara haberi izletiyoruz. Kitaplı kaldırdık. Terapi oluyor çocuk. Çünkü bu film bir didaktik, öğretici. 2 saat her izleyişte farklı şey alınıyor. Engelliye yaklaşım tarzı, engellinin direnmesi, ailesinin bakış açısı falan gibi. Bu sefer bahtı açık olsun. Allah bize diyor ya, dağına bakmış karını vermiş, bize de böyle bir yük vermiş, sağlık versin de tamamlayalım, menzile ulaştıralım. Sağ olun,
4: çok teşekkür sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Bize akşam görüşmek üzere tekrar 6'da United Sinema'da. Evet, vekilimizi uğurluyoruz. Biz sizin Yavuz Bingöl'ün müziği vardı değil mi?
5: Evet, onu burada tanıştık.

0: Evet değerli dinleyiciler, misafirimizi yol ettik az önce. Türkiye'den gelmiş olan bu misafirimiz bu akşam sinemada, Craigieburn'daki United Sinema'da bir film gösterisi var. Engelliler Haftası dolayısıyla gelmiş. Kendisiyle biz 9.45'te başladık. Bu programı kayıta aldık. Bunu muhtemelen pazar veya pazartesi tekrar yayınlayacağız. Kayıt burada. Kendisini uğurladık. Şimdi parlamentoya mı gitti?
1: Evet, parlamentoda görüşmeleri olacak. Saat 10.30'da randevuları vardı.
0: Yukarı çekersen.
1: Cuma trafiği de var. Daha fazla ağırlamak isterdik. Çünkü çok daha fazla konuşacağımız, soracağımız
0: çok yüksekti.
1: Sayın vekilimiz oldukça aktif, başarılı bir
0: iki saati
1: görev
0: doldururduk rahat.
1: İcra ediyor. Kesinlikle doldururduk. Yani, çok da
0: aktif.
1: Çünkü anlattığı şeyler bir hikaye değil. Gerçek. Yaşadığı, kendi hayatından kesitler, insanlarla yaşadığı, görerek, bilerek, duyarak, hissederek yaşadığı olayları konu alarak konuşuyorduk. Hakikaten etkileyici. Ben de biraz duygusalım. Böyle kendimi zor tutuyordum. Hakikaten yaşadığı hayat zor. İnsanda eğer ki bir çekindiği bir noktası varsa, tabii bu genel olarak engel olarak adlandırılıyor. O nokta varsa bazen biz farkına bile varmayabiliyoruz onu incittiğimizin. Bazen konuşmalarımızla, bazen bakışlarımızla, bazen yaptıklarımızla, bazen işte onları görmezden gelerek incitebiliyoruz, üzebiliyoruz, farklı duygulara sevk edebiliyoruz. O yüzden hakikaten Sayın Vekilimizin bu tür rahatsız edici olayları yaşayarak, mücadele ederek hayatına devam edip, işte önce İstanbul Hukuk Fakültesini bitirmesi, ardından milletvekili olması, mücadele edip Türkiye'de yasa çıkarabilmesi, tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın da desteğiyle engellilerle ilgili birçok engelin sırayla ortadan kaldırılması Türkiye adına gurur verici bir şey. Çünkü filmde de bunu göreceksiniz. Ayrıca onu da tekrar edelim. Bugün saat 6'da gösterim olacak. Gösterim öncesi de Sayın Vekilimizin konuşması olacak. Orada kendisiyle tanışmak isteyenler de olabilir elbette. Oraya gelmelerini tavsiye ederiz insanlara. Nasıl gelebilirler? Facebook üzerinden Sayın Başkonsolosluğumuzun sayfasındaki ilanlardan, 3Z Radyosu'nun paylaşımından, bizim kişisel paylaşımlarımızdan yer alan linke girerek bilet alabilirler. Zaten linke girdiklerinde orada sinemadaki boş yerleri görebiliyorlar. Biz de o şekilde biletlerimizi aldık ve inşallah akşam gidip izleyeceğiz. Tekrar izleyeceğiz. Tekrar izlemeye de değer. Lütfen.
0: Sinemada izleme ayrı olur. Tabii.
1: Ayrıca olacak tabii ki. O atmosfer tabii ki daha da ayrı olacak. Mesele şu. Ben bu o mesele bir film izlemek olarak bakmıyorum. Hakikaten içerisindeki verilen bilgileri almaya başladığınızda, onları hissetmeye başladığınızda, şöyle geriye doğru bir dönelim. Yani bunca kaç yaşına geldiysek, aklımızın erdiğinden itibaren biz ne hatalar yaptık acaba, çevremizdeki insanları incittik mi, üzdük mü? Eğer öyleyse bunun telafisi yok tabii ki, o geçmiştir. Ama bundan sonra çevremizdeki insanlara, sadece engellilere de değil, engelli ailelerine, engellilerle yaşayan, onlarla mücadele eden, engellileriyle mücadele eden ailelere destek olabiliyor muyuz? Nasıl bakıyoruz? Yoksa görmezden mi geliyoruz? Bunları kendimizi de bir hesaba çekmenin yararı var diye düşünüyorum.
0: Evet, şimdi Recep geçen salı akşamı da bir konuğumuz vardı engelli,
1: evet,
0: olarak.
1: Gazimiz.
0: Burak, evet. Can Uma, Üme,
1: evet.
0: Ünay, Onay diyor, Ünay, evet, diye, evet, doğrultmuştu. Evet. O da bize çok sürpriz oldu. Yani son derece pozitif, son derece, evet, böyle kendinden emin bir şekilde, evet, konuşma yaptık. Onun iki ayağı yok. Yani, evet, ayaklarının dizlere kadar var. Oradan, evet, öyle bir hali var.
1: Gazimiz.
0: Bu hafta
1: Allah razı olsun
0: o konuşurken biz de duygulandık bayağı.
1: Evet.
0: Daha o, çünkü savaşta teröristlerle mücadelede evet. ayağını kaybetmiş. Çok acıklı bir şeyi var, hikayesi var. Burada da yine arkadaşlarımız var. Murat var.
1: Evet. İşte, daha önce Murat'la da konuk ettik biliyorsun.
0: Erdem, Nazım kardeşimiz evet. var. O da mesela şeylerde başarıları var.
1: Rugby, Avustralya rugby milli takımında.
0: Yani engellilerimizle ilgili insanlarımız duyarlı olduğunu düşünüyorum bu yönden. Ve böyle bir pozitif bir şey var. Türkiye devlet olarak da buna büyük şeyler, katkılar yaptığını söyledi az önce vekilimiz.
1: Evet.
0: Şurada paylaşımlar var, onları ben hemen okuyayım da.
1: Tamam.
0: Ondan sonra yine devam edelim. Engellilerle ilgili yorumunuz varsa buraya yazarsanız biz de buradan okuruz inşallah. Ali İhsan Allah verdi. Cümlenize selamun aleyküm. Hayırlı yayınlar dilemiş. Ali Yıldırım azmi ve başarılarıyla ilham kaynağımız sayın vekilimize bir kez daha hoş geldiniz diyorum diyor UID Başkanı.
1: Eyvallah, teşekkür ederiz.
0: Mustafa Sönmez hoş geldiniz sayın vekilim, hayırlı yayınlar. İsmail Nas hoş geldiniz, hayırlı yayınlar diliyorum, hayırlı cumalar dilemiş. Emin Dinek günaydınlar, iyi yayınlar, hayırlı yayınlar diliyorum. Metin Yavuz hayırlı yayınlar, cumanız mübarek olsun. Sayın vekilimize de hoş geldin demiş Metin Yavuz. İbrahim Göçol hoş geldiniz sayın vekilimiz. Hayırlara vesile olsun inşallah demiş. İsmail Gonca da hayırlı cumalar, iyi yayınlar dilemiş. Evet, vekilimiz şu anda gittiler, parlamentoya gittiler. Ama bu Facebook üzerinden bunu izleyecekler mutlaka. Sizin mesajlarınızı da dinlemiş olurlar. Radyomuzla ilgili şu anda kampanya var. Ona bir değinelim. Programın başlarında bu ilanlar yapılıyor, duyurular yapılıyor. Radyonun içerisinde de gördüğünüz balonlar falan. Mayıs ayı radyo üyeliği için bir ay olarak, kampanya olarak yapılıyor. Bu uzun zamandır yapılıyor, Nisan-Mayıs aylarında. Bu seneki kampanyada hediyeler de koymuşlar. Onlara baktın mı? Yayınladık onları, hediyeleri.
1: İlan şimdi karşımda duruyor.
0: İlan da görebiliyorsak onları söyleyelim istersen.
1: Radyonun içinde de
0: Mayıs ayı içinde üyeliğinizi yenilerseniz veya yeni üye olursanız içeri veriyoruz hemen Mayıs ayı içinde. Bu hediyelerden birini kazanma şansınız olacak.
1: Evet.
0: Neler evet. var?
1: Şu anda çok gözüm biraz uzak geliyor bana, tam göremiyorum evet. ama radyonun içi, radyonun renkleriyle doldurulmuş balonlar var. Bizi radyomuzu bilmeyenler için söylüyorum.
0: Facebook sayfamıza Hı-hı. onu gönderdik. Mesela Filipinlere bir seyahat bileti var.
1: Yani, bu sana çıksa olabilir belki.
0: Yok, bana değil. Seyahati seven birine seyahati çıksın seven, inşallah.
1: Senin kadar en azından seyahati seven diyelim.
0: Evet. Müzeye giriş bileti var. Roma Exhibition, orada paralı reklamları var. Hani çok enteresan şeyler yapmışlar. Oralara giriş biletleri var. Melbourne Zoo, hayvanat bahçesine giriş var. Hmm. Bir tane Chemist Warehouse'dan $200 bir alışveriş var.
1: Bu karşımdaki ilanda bunlar yer almıyor. Bannick'ten sende çok bir detay şey var.
0: Bannick Brunswick'ten de hediye vermişler. Sinema tiketi var, iki tane. Bunlardan birine de kazanma şansınız oluyor. Üyelik olayı sadece biliyorsunuz yıllık 10

0: Türk'ün bayrağı inmesin diyen
1: İbrahim'de kulaklar çınlasın.
0: Duyarlı vatandaşlarımızı eğer üyeyseniz, yani üyeliğiniz ne zaman biterse bitsin, Mayıs'ta yatırınca diyelim Eylül'de bitiyor. Eylül'den sonra bir sene ileri gidiyor. Geçen sene ödemişse o geçen seneye gidiyor. Çünkü iki seneden az olursa onu geçen seneye yazıyorlar ödeme şeklini. Tekrar yeniden üye olması için 3 sene geçmesi gerekiyor. Evet. Böyle kuralları var.
1: Evet, yani üyelik her yıl bizi dinleyenlere, izleyenlere, yakında uzakta takip edenlere bu ilanları yapıyoruz. Kampanyalar düzenliyoruz. Zaman zaman toplumsal etkinliklere giriyoruz. Zaman zaman değil, her zaman oralardayız da bazı yerlere stand açıyoruz. Bazı yerlerde daha fazla etkinlik yapıyoruz ki üye sayımızın olması gerektiğini sayıyı tutabilmek için. Yine bizi dinleyen, takip eden kardeşlerimize, ablalarımıza, abilerimize çağrıda bulunalım. Üyelikleri varsa yenilesinler. Eğer ödeme zorluğu çekiyorlarsa bildirsinler. Yani internetten ödeyemiyorlarsa, bankayla ödeyemiyorlarsa bize ulaşabilirler. Telefonlarla ya da bizi gördüklerinde ulaşabilirler. Ama bu radyonun, yayınlarının devam etmesi için, işte az önce Sayın Vekilimiz dünyanın birçok ülkesini geziyor. Radyomuzu da ziyaret etti. Kim bilir onun sesi buradan kaç kişiye ulaşacak ve birilerine umut olacak, ihtiyacı olanlara umut olacak. Dolayısıyla radyomuzun, Türkçe yayınlarının Avustralya Türk toplumuna ve dünyanın çeşitli yerlerinde bizi dinleyen, izleyenlere ulaşabilmesi için bu üyeliklerin devam etmesi lazım. Üyelikler devam ederse yayınlarımız devam edecek. Bunu defalarca tekrarlıyoruz. Ayrıca bizi bunca yıldır destekleyenlere de çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten çok duyarlı abilerimiz, ablalarımız var, kardeşlerimiz var, değil mi? Seni de yolda görüyorlar. Evet, evet. Hemen davranıyorlar. Yani ben üyeliğimi
0: var.
1: Evet, ödeyeyim diyenler var.
0: 30-40 senedir aynen, sen de gördün bir
1: evet.
0: Teyzemiz yolda evet. Yakaladı. Hemen parasını ödüyor üyelik ayda. Bu
1: bizim için de çok kıymetli bir şey. Yani toplumumuza ulaşabilmek, yani hepimiz burada gönüllüyüz. Yani bir işi sürdürmeye çalışıyoruz. Zamanımızdan, ailemizden, zamanlarımızdan, iş çalışma hayatımızdan zaman ayırarak bu işleri gönüllü olarak sürdürmeye çalışıyoruz. Sağ olsun onlar da maddi olarak, manevi olarak bize destek oluyorlar. İzleyerek, dinleyerek, yolda etkinliklerde görerek desteklerini esirgemiyorlar. Bu sefer de her yıl olduğu gibi onlardan üyeliklerini yenilemelerini istiyoruz. Çünkü üyelik olmazsa radyo olmayacak.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bu önemli.
0: Bu linki ben gönderdim çoğu üyelerimize. Otomatik olarak oradan forum doldurarak üye olunabiliyor. Yalnız orada her şeyi yeniden yazmak gerekiyor. Mesela pensionsa adam pension numarasını falan tekrar yazması gerekiyor. Onu isim girer girmez bütün detaylar çıksın veya numara diye içeriye söyledik ama onlar da bu üyelikler diyor sürekli yenilenemiyor diyor.
1: Teknik olarak.
0: Yani insanların statüsü değişebilir falan diye onun için hepsini yeniden yazılmasını istiyor. Ama bize verirlerse ben direkt isim ve numarayı verince onlar aynısını tekrar yenilemiş oluyor.
1: Tamam, o da bir kısa yol. Onu da
0: kısa bir yol olarak bazı bölgelerde işte Dallas'ta, bilhassa şeyde Medihuis'ta
2: Esat
0: radyomuzun üyesi aynı zamanda. Onun manavına bırakılırsa daha çok oradan beri geliyor. Onun için söylüyorum. Hemen önünde İdris var. Tavuk şopu. Oralardan bize radyoya not yazaraktan parasınızı bırakırsanız biz onu buradan yenileriz. Size de makbuzlarınız gelmiş olur diye bu işi tekrar hatırlatmış olalım dinleyicilerimize. Evet, teşekkür
1: önemli.
0: Ediyoruz.
1: Bizim için önemli,
0: katkıda
1: toplum için önemli.
0: Evet. Teşekkür ediyoruz ve bu katkıda bulunmanızı da arzu ediyoruz.
1: Evet.
0: Diyoruz. Evet, saat 10.37. Bugün uzun bir yayın yapıyoruz.
1: Evet, normalde yani bir saatlik yayın süremiz vardı.
0: 9.40'dan beri Facebook'ta canlı olarak yayınımız devam ediyor değerli izleyiciler ve dinleyiciler. Saat 10'da Diyanet saatimiz başlayacak. 11'de pardon.
1: Ömürde.
0: O devam ediyor sağ olsun hocalarımız.
1: O da ayrı bir

0: başarı.
1: Yani hiç aksatmadan, bir gün bile aksamadan gitmesi çok güzel bir şey yani.
0: Kesinlikle. Sayın Profesör Doktor Nuh Aslantaş hocamızın Ateşeli döneminde başlayan ve Profesör Doktor Harun Işık hocamızın Ateşeli döneminde de devam eden. Bu işe katkıda bulunan bütün camilerde görevli Diyanet hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Hakikaten emeklerini esirgemiyorlar. Her hafta bir saatlik yayın süresini hazırlayıp bize montajlayıp gönderiyorlar. Hakikaten bu da bir hizmet. Yani bazı hizmetler fark edilmeyebilir toplumdan ama hakikaten burada görev yapan hocalarımız da ateşelerimiz de görünmeyen çok hizmetleri var. Yani bugün sizin yanınızda yoklarsa bilin ki bir başka etkinlikte, bir başka programda oradalar.
1: Tabii.
0: Yani
1: görevleri önce, o zaten burada hizmet için buradalar.
0: Muhakkak ama bir hizmet var, bir de gerçekten hizmet var. Yani gönüllü olarak gayret var. Bir de sadece cami hizmetlerini yaparak çıkıp gitmeler var. Eminim hiçbirinin tanımında işte Avustralya'ya gideceksiniz, radyo programını yapacaksınız diye bir görev tanımı olduğunu düşünmüyorum. O yüzden bu bir gayrettir, emektir. Onları hakikaten tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz kendilerine. Allah razı olsun topluma dini bilgileri, ahlaki bilgiler ulaştırdıkları için.
1: Evet, Fethi'de de benim üyeliğim ne zaman bitiyor diyor. Bak, bu sene kardeşimiz bitiyor, öyle söyleyeyim. Duyarlı. Bir de Melek Şimşek dinleyicimiz. Ben diyor her sene 3 yıllık ödüyorum diyor. Bu da ayrı bir şey. Bazıları öyle yapıyor.
0: Evet.
1: 3 yıllık hatta 5 yıllık ödeyenler oluyor. Onu 5 yıl öyle gidiyor yani.
0: Fethi'ye de teşekkür ediyoruz. Az önce mekanından geçtik biliyorsun. Dallas'taki fırından. O simitlerden.
1: O da 2-3 yıllık ödüyor ama bu sürekli sene bittiğini biliyorum. Onu yenileyelim inşallah Fethi Bey.
0: Selamlar. Kolay gelsin Fethi Bey'in, kardeşim.
1: Türküler, şarkılar, ilahiler istiyordu.
0: Evet.
1: Onu yayınlıyorduk arada.
0: Gene isteyebilirler. Arada şimdi, bir Facebook'tan yazıp eğer arz ettikleri
1: evden yaptığımız varsa için evet. Canlı her zaman yapamıyoruz. Canlı evet. Yapamayınca da isteklere yer veremiyoruz. Bu arada Muhittin Yoldaş, Thomas Dağı'nda üyelik konusunda bize yardımcı oluyor sağ olsun. Geçen Cuma günü dün abisi Cebbar Yoldaş vefat etti. Cenazesi de bugün öğleyin Broadmoor Camisi'nde kılınacak, cenaze namazından sonra Faulkner Mezarlığı'nda defnedilecek. Bana ulaşan diyor taziyede bulunan herkese teşekkür ediyor Muhittin Yoldaş. Başınız sağ olsun diyelim biz de. Allah rahmet eylesin.
0: Muhittin abi hemşerim, başın sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Adana, evet, çok kıymetli bir abimiz. Her zaman Thomas Dağı'nın güler yüzlerinden birisi. O cemiyetin önemli kişilerinden birisi. Yani hocalarımız olmadığında işte kürsüye geçen, namaza geçen, hutbeye çıkan abimiz.
1: Biz müftü diyoruz ona. Evet. Thomas Dağı müftüsü.
0: Allah rahmet eylesin. Başları sağ olsun. Ailede büyüklerin kaybı önemli. Mekanlar cennet olsun inşallah.
1: Amin, amin inşallah.
0: Cenazede görüşürüz Allah nasip ederse.
1: İşte Melbourne Türk Radyosu sayfamız var. Oradan cenazeleri bilhassa ilan veriyoruz. Bize ilan olmasını isteyenlere. Eskiden doğum günü istekleri falan da yapardık radyonun.
0: Ya radyo şimdi geçmişine açısından doğru baktığımız zaman tabii ben 2001'de geldim buraya. Ondan öncesini bilmiyorum ama çok insan geldi geçti bu radyoda konuk oldu. Çok insan Türk toplumuna
1: burada
0: mesajlar
1: görev yaptı,
0: verdi.
1: Program
0: görev
1: yapan
0: yaptı.
1: Arkadaşlar var.
0: Evet, program yapanlar var dediğin gibi. Yani yıllardır toplumla iç içe, yani bizden bir ses, bizden bir kurum. Dolayısıyla kimseyi incitmemeye, herkesin bir müşkülü varsa, bir ilanı varsa, bir işte az önce belirttiğim gibi cenaze ilanı, Türkiye'den gelen yetkililer, vakıflarımız, derneklerimiz, bunların ilanlarını, işte ne bileyim yardım kampanyalarını, işte kan bağışlarını, değil mi? Yangınlara yapılan, Türkiye'deki depreme yapılan katkıları, Buradan anons ediyoruz ve toplumun
1: tanıtıyoruz.
0: Evet, haberdar olmasını ya da haberdarsa bile tekrar hatırlanmasını sağlamaya çalışıyoruz, hatırlatmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu tür kurumların devam etmesi lazım. Belki birkaç yıl sonra biz de olmayacağız. Ama birileri mutlaka buranın, bu tür kurumların toplum yararına, hizmetine devam etmesi lazım. Yani Avustralya Devleti de böyle bir imkan sağlıyor. Bu bir toplum radyosu. Burada birçok dil var. Onlar da çeşitli zorluklar yaşıyorlar. Zannetmeyin ki sadece Türk toplumu zorluklar yaşıyor. Bunları görüyoruz. Gözümüzün önünde oluyor olaylar. Gazeteci olarak da Avustralya içerisindeyiz. Avustralya'da yaşanan, sokakta yaşanan olayları da takip ediyoruz. Her türlü konuyu takip ediyoruz. Dolayısıyla sadece biz zorluklar yaşamıyoruz. Bütün Avustralya'da yaşayan toplumlar bu rahat ülkede diğer ülkeleri kıyasladığımız zaman ırkçılığın, ayrımcılığın daha az olduğu ülkede, yok demiyoruz, daha az olduğu ülkede zorluklar yaşıyoruz. Bu da normaldir. İnsan bazen kendi doğduğu, büyüdüğü ülkede bile zorluklar yaşayabiliyor. O yüzden bu zorlukları aşabilmek için ve sesimizin duyulabilmesi için de radyoların, gazetelerin, işte toplumsal kuruluşların, camilerin, cemiyetlerin, spor kulüplerinin hepsinin ayrı ayrı önemi var. Birinin diğerinden bir ayrılacak yönü yok. Hepsi toplum için işin bir ucundan tutuyorlar. Toplumun gelişmesi için, gençliğimizin, kültür değerlerimizin yaşatılabilmesi için mücadele ediyorlar. Az önce Sayın Vekilimiz anlattı ne kadar mücadele ettiğini, dünyanın hangi ülkelerine gittiğini. Dolayısıyla vekilimiz gibi kişilerin de gayretlerinin de duyurulacağı bir mecra lazım, bir kurum lazım, medya lazım, fotoğrafların paylaşılacağı, işte seslerin duyulacağı bir takip edilen bir yer lazım. Dolayısıyla radyo, 3 radyosu bu işi yıllardır yapmaya çalışıyor. Çok daha iyi yapılabilir mi? Elbette her zaman her şeyin iyisi vardır, daha iyi yapacak kişiler de vardır. Ama biz gücümüzün yettiğince bu işi topluma ulaştırmaya çalışıyoruz. Başka evet. Da destek olmak isteyenler her zaman biliyorsun radyomuz açık.
1: Evet, gelmek isteyenlere. Program yapma isteği olanlara onu sürekli söylüyoruz zaten. Radyo evet. Kapılar açık.
0: Evet.
1: Şu anda burada 68 grup var. Sırada bir ara
0: 75'ti
1: var.
0: Ben hatırlıyorum. Evet. Bayraklar saymıştık. Çıkıyor. Düşenler oluyor yani, değil mi? Yani üye sayısını kaybedenlerin yayınları durduruluyor.
1: Onlar duruyor, başka gruplar giriyor.
0: Evet.
1: İşte hiç ismini duymadığımız gruplar var burada.
0: Evet.
1: Oroma falan böyle evet. Farklı şeyler var. Hepsine kucak açmış bir radyo yani.
0: Evet.
1: Burada kendi binası var. Üye olan kişi aynı zamanda bu binanın sahiplerinden biri oluyor. Hisse sahibi evet. Olmuş oluyor. Devlet kurumu değil burası. Özel sivil toplum kuruluşu. Etnik toplum radyosu. Avustralya'ya tam yakışır bir şey. Çoğumuz burada yani göçmenlerle beraber farklı bir hayat yaşıyoruz. Dünyanın her 70 yerinden insanlarla birlikte yaşıyorsun yani. Bu her yerde olmaz, bu Avrupa'da, Asya'da.
0: Ben zaman zaman arkadaş hep beraber konuşuyoruz. Şimdi de öyle zaten de yakın gelecekte Avustralyalı dediğiniz zaman bir yani nereden geldiğin sorusuna çeşitli cevaplar verilecek. Yani işte benim büyük dedem işte Arnavut kökenli. Büyük annem Avustralyalı,
1: evet.
0: İşte birisi İrlanda kökenli, birisi işte Türk kökenli, işte Kazakistan'dan gelmiş ya da
1: babam
0: Sri Lanka'dan gelmiş.
1: Annem işte
0: evet, yani böyle
1: Malezyalı.
0: Belki
1: çok
0: bir
1: karışık.
0: İnsanın şeyinde tanımında 7-8 tane milletin şeyi olacak, geni olacak. Yani böyle bir ülke burası. Toplum çok kültürlü olarak tanımlıyoruz. Zaten Avustralya'nın en fazla çok kültürlü şehri olarak kabul eden, hatta Victoria eyaleti yöneticileri Melbourne'u biliyorsun dünyanın çok kültürlülük başkenti olarak tanımlarlar.
1: Bir de dünyanın en güzel şehirlerinde kaçıncı oldu bu?
0: Son yine yaşanabilir değil de yaşanabilir. En güzel de birinci yine oldu Melbourne. Ama daha önceki yıllarda Covid öncesinde 7 defa Melbourne dünyanın en yaşanabilir şehri seçildi. Arka arkaya 7 yıl. Covid gelince iş değişti. Çünkü uzun süre
1: evde kaldık.
0: Evet. kilitlemede kaldık ve dünyanın ikinci en çok kapanan şehri ünvanını elde ettik o zaman da. Brezilya'nın başkentinden sonra. Dolayısıyla Melbourne'ın bir Avustralya'nın özelliği Melbourne'a tam sirayet etmiş durumda. Sokakları, düzenli kuruluşu, zaman zaman turistlerle de Melbourne'ı anlatıyoruz, gezdiriyoruz. Onlara diyoruz ki Melbourne'da kaybolma şansın yok. Çünkü caddeler birbirini kesen böyle kibrit kutusu gibi. Diğerini kaçırırsan bir sonrakine girersin.
1: Devam edersin.
0: Devam edebilirsin. Ama Sydney öyle diyemeyeceğiz. Orada bir tek yönler çok. Kaçırdığınız zaman şehrin diğer tarafına
1: Türkiye'ye benziyor.
0: Geçebiliyorsunuz yani bir şekilde.
1: Ben orada yanlışlıkla köprüye girdim. Tak karşıya geçtim.
0: İki kez de ben yaptım.
1: Çıkamadım.
0: Dönüşünüz 35 dakika sürüyor. 35 geri aynı yere gelmek için.
1: Öyle, yani yol seni götürdü öyle.
0: Evet. Burada daha farklı.
1: Biraz daha karışık. Yani Melbourne çağı daha düzenli.
0: Evet. O yüzden yani yaşadığımız şehrin bu özelliğinden faydalanmak lazım. Özellikle bugünlerde Melbourne Avustralya sonbaharı yaşıyor malum hepimizin bildiği gibi. Çıkın, evinizde kalmayın. Melbourne şehrinin içi, çevresi oldukça güzel, parklarla dolu. Müthiş bir manzara var.
1: Fort'un arkasına gidin.
0: Fort'un arkasında böyle yaprağı değişen ağaçlar çok az. Yani sonbaharı hissedeceğiniz yer değil fazla.
1: Ya orayı tam açmadılar onun için. O da eski popülaritesi olmayacak.
0: Yok, kaybetti. Onu kaybetti. Ama bunlardan faydalanmak lazım. Bizim de zaman zaman gittiğimiz gibi çevredeki ormanlara gidebilirsiniz. Çok güzel, insanı değiştiriyor havası, sahil kenarları.
1: Ormanda mantar
0: bakıyorsanız. Bildiğinizi lütfen, onu da özellikle söyleyelim.
1: Bilenler gitsin, bilmeyen gitmesin.
0: Bilmediğiniz mantarlara lütfen dokunmayın. O yüzden
1: deniz kenarına gidin, balık avlayın falan.
0: Evet.
1: Ava gidenler var, her şeyi yapanlar var aslında.
0: Yani Avustralya için, Melbourne için bu imkanlar oldukça yaygın. Erin geç erinmemek lazım. Aktif olmak lazım. Bu tür şeyleri yapmak lazım. Bu arada biz gidemedik. Ben gidemedim özellikle. Avustralya'dan giden hacı adaylarının Melbourne bölümü Broadmeadows Camisi'nden klasik yöntemle son dönemlerde güzel bir uğurlamayla yine kutsal topraklara uğurlandı. Harun hocamızla da telefonla görüştük. Uğrayamadığımızı söyledim. Hepsine şimdiden hacları mübarek olsun. İnşallah iyi bir şekilde haclarını layıkıyla yapıp tekrar Melbourne'a dönmelerini nasip etsin Allah diyorum.
1: Evet, ben bu arada bir yanlışlık yaptım ya. Bu cenaze kalktı aslında. Dün kalktı. Ben başka bir Mustafa Köken'in babası Muzaffer Köken olsa gerek. Onun cenazesi bugün. Onu hatırlatmış olalım. Allah
0: rahmet eylesin. Mustafa kardeşimizin de başı sağ olsun.
1: Yoldaşınkini yanlış söyledim. Onu söylüyorum zannettim.
0: Evet.
1: O kalktıydı. Allah rahmet eylesin.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Bugün cuma namazından sonra Broadmeadows'ta Muzaffer Köken, Mustafa Köken'in, Uğur Köken'in babaları rahmetli oldu. Onun cenazesi var. Onu da duyurmuş olalım.
0: Allah rahmet eylesin. Başları sağ olsun. Evet, yani Melbourne böyle bir şehirdeyiz. O yüzden faydalanmak lazım bu şehrin imkanlarından diyoruz. Radyomuz da bu şehirde Türklerin sesini duyuran bir radyo. O yüzden faydalı işlere imza atmayı Allah nasip etsin. İstersen tekrar hatırlatalım bugün akşam saat 6'daki sinema gösterisini. Sayın Vekilimiz Serkan Bayram'ın hayat hikayesini anlatacak Buğday Tanesi filmi. Craigieburn'daki United sinemasında gösterilecek. Öncesinde Sayın Vekilimiz konuşma yapacak. Bu kadar aktif, bu kadar engelliler için hayatı güzelleştirmeye çalışan vekilimizin çabalarını desteklemek için orada bulunmak gerçekten bir ayrıcalık diyebilirim. Hakikaten kendisi durmuyor bakın.
1: Çok aktif şeyi var değil mi?
0: Hiper evet, Yeni aktif. Zelanda'dan
1: devamlı şey yapmak istiyor.
0: Sabah buraya geldi, iner inmez radyomuza geldi. Radyomuzdan evet. Parlamento'ya gidecek. Parlamento'dan cuma namazı Broadmeadows diye hatırlıyorum. Sonra Osmanlı Yaşlılar Evi.
1: Oradan Medevice.
0: Marif. İkindi Marif, sonra UID, sonra akşam sinema.
1: Sinema ve yarın da gidiyor.
0: Yarın da gidiyor.
1: Gerisin yani geri uçağa
0: tekrar. Bu kadar emeğe karşılık bizde.
1: Biz de en azından gidelim de.
0: En azından.
1: Orada, görsün, kalabalık görsün en azından.
0: Kesinlikle yani. İsteyerek gelin. Alacağınız çok şey var filmden. Hakikaten dedi ya doğal diye. Gerçekten öyle.
1: Doğal bir film.
0: Özellikle Türkiye'de. Bilen, Türkiye'yi bilen insanlar yaşanılan o eski dönemleri, sonraki dönemleri çok daha iyi hatırlayacaklardır. Hakikaten vekilimizin yaptığı filmi izledikten sonra Türkiye'yi düşündük. O gün seninle de konuştuk. Türkiye'deki Avustralya'daki bir engelli için ya da özellikle Melbourne'da düşündüğün zaman şehir merkezinde ya da şehirde evler, işte kaldırım yapısı,
1: yollar ona göre düzenlenmesi falan.
0: Tabii şehir kolay bir şehir. Mesela Adana da kolay bir şehir ama önceden kurulan binalarda bu işler zor. Yani özellikle İstanbul'u düşününce Kağıthane'yi, işte Ok Meydanı'nı ya da Üsküdar'ın, Çengelköy'ün engebeli bölgelerini düşündüğünüz zaman
1: değil mi? Nasıl
0: yani yavrum? Oradan bir engelli vatandaşımızın kendi imkanlarıyla tekerlekli sandalyesiyle gidebilmesi ya da işte yokuş yukarı gidebilmesi, o eski binalardaki asansör olmaması ya da olan asansörlere bile iki kişinin zor sığması, gerçekten Türkiye'de yapılacak çok iş var Sayın Vekilimize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza Allah razı olsun gayretler için. Ama düşündükçe şimdi Türkiye'de gidip geliyoruz sıkça, apartmanlarda var engelli giriş yeri ama oldukça dik ve küçük bir alan yapılmış. Yani prosedür yerine getirilmek için birçok yerde yapılmış. Oradan
1: belki yeni binalarda yapıyorlar da eskilerde yapılıyordu. Hiç tabii, yoktu tabii. Yani. Hatta i̇şte asansör olmayan orada. Binalar var mesela. Eskiden.
0: Tabii. Sıkıntı orada. Şimdi biz depremde kentsel dönüşümü depreme tedbir için özellikle İstanbul'da kentsel dönüşümü yapmak için büyük çaba harcıyor devletimiz. Bu kentsel dönüşüme girecek bölgeler hepsi zaten onlarca yıllık, yüzlerce yıllık binalar var. Ya bu bölgelere hani engellilerin girebilmesi, sadece o da değil, eski okullar, camiler, tarihi yerler, bunun işte abdest alabilecek yer imkanları, tuvalet, lavabo imkanları, lokantalar. Yani o kadar çok şey var ki şeyi düşünemiyorum. Yani Beyoğlu'nun arka sokaklarında o tophaneye doğru inen o uzun merdivenler mesela, orada yaşayan bir binada doğmuş bir engellinin orada nasıl mücadele ettiğini hakikaten Sayın Vekilimizin hayatını izledikten sonra, filmini ve kendi dinledikten sonra insan düşünmeden edemiyor. Biz oralarda yürüdük, çalıştık, işte böyle koli taşıma arabalarıyla kitap taşıdık. Cağaloğlu'ndaki yokuştan 5 yıl boyunca o sokaklarda kitap sattığımız dönemde o kolileri arabalarla taşıdık ama bizde işte engelimiz yoktu ama ona rağmen kanter içinde kalırdık o Cağaloğlu yokuşundan.
1: Cağaloğlu değil mi kitap?
0: Evet, Üsküdar'da kitap satardık, Kadıköy'de kitap satardık, gemiye yüklerdik işte o
1: şimdi
0: el arabasıyla.
1: Pilli bir araba.
0: Tabii çok
1: bir şey,
0: şey
1: oldu.
0: Gelişti yani.
1: O zaman yoktu öyle.
0: Arabamız da yoktu, hani böyle bir kamyonet gibi bir arabamız da yoktu. Onu ittire ittire o Cağaloğlu'ndaki o taşlı yokuştan yukarı çıkarırdık. Ama biz çıkarabiliyorduk, hani fiziki engelimiz yoktu. Şimdi
1: engel
0: düşündükçe
1: olsa
0: oraları ve İstanbul'u, yani 14 yıl yaşamış birisi olarak, birçok yerini bilen birisi olarak hakikaten zor. Yani gerçekten ihtiyacı vardır insanlarımızın. Bunları düşünerek devletimizin ulaşmaya çalıştığı yerler elbette çoktur. Ama ulaşamayan yerlerde mahallelerin, burada yaşayan insanların birbirine yardım etmesi lazım. Eminim çoğu da ediyordur. Başka türlü zaten Türk toplumunun şeyi, komşuluk özellikleri ya da birbirine yaklaşımı farklı düşünülemez. Hakikaten zor. Öyle bir engeliniz varsa, yani sen de dediğin gibi yeni binalarda sorun olmayabilir, yapılmıştır. Kanun çıktıktan sonra o şartlar konuluyordur. Ama hatırlıyorsun Obun Camisi'ne burada bile yapılırken tuvaletler alt katta merdivenle iniliyordu. Sonradan yukarılara o işte ihtiyaç duyuldukça eklemeler yapıldı engelli vatandaşlarımızın girebilmesi için.
1: Yeah.
0: Medahis'te sorun yok. Mesela az önce bahsettik, Murat kardeşimiz Cuma'ya geliyor. İşte oradaki engelli parkı. Ha, buradan da onu da söyleyelim. Zaman zaman camilerin uygun yerlerindeki engelli parkına insanlar bilinçsiz de parkta yapabiliyorlar ihtiyaçları olmadığı halde. Lütfen orası boş bile olsa, sizden belki 5 dakika sonra ya da 3 dakika sonra gelecek bir ihtiyaçlı kardeşimizin arabasını park edip camiye girmesine engel olur oluyor olacaksınız. O yüzden duyarlı olmakta yarar var. Çünkü biz nasıl olsa bir yerden yürürüz, 5 dakikada yürürüz. Ama o kardeşlerimiz özel arabalarıyla geliyorlar oraya. Arabaların içine yerleştirdikleri sandalyelerini kurup sonra camiye giriyorlar. Dolayısıyla o duyarlılığı gösterelim.
1: Arabadan çıkması için geniş yer lazım.
0: Yani tabii ki kapılarını rahat açması için. Tabii ki.
1: Zaten onun için geniş yapılmış olur. Evet.
0: Onu da zaman zaman camide anons yapıyorlar biliyorsun yani.
1: Yapıyorlar da pek dinleyen yok Medohaç'ta. Diğer camileri bilmiyorum da.
0: Tabii muhtemelen işte biz denk gelmemiş olabiliriz ama.
1: Önüne arkasına yani.
0: Sadece orada da değil yani.
1: Park yeri olduğu halde dibine şey yapmaya
0: tabii,
1: çalışıyor.
0: Tabii alışveriş merkezlerinde biliyorsun en yakın giriş yerleri engelli vatandaşlara ait.
1: Evet.
0: Oraları da park ediyor insanlar. Bakıyorsun arabasında engelli şey yok, plakası yok. Ama oralara park edip insanların işte o hakkını engelliyorlar. Buna dikkat etmek lazım. Son birkaç saniyemiz kaldı.
1: Erkan Kaprol hayırlı yayınlar dilemiş.
0: Erkan abi selamlar.
1: Selamlar. Şu anda bizi dinliyor. Mümin Elma. Mümin Apple.
0: Evet.
1: Hayırlı Mümin cumalar vekilimize hoş geldin demiş. Evet. Mümin Apple. Mesela Mümin Elma öyle yerlere park etmez.
0: Evet, etmez. Yapmaz. Mümin abi ayrı bir.
1: Camiden çıkınca orada konuşma yapıyoruz bazen. Evet. Sohbet yapar. O engelli olan yerde sohbet yapma yeri. Radyo dinleyicilerimize veda ediyoruz. Bu programı pazartesi programında tekrar inşallah dinleyebilirsiniz. Diyanet Saati ile yayınımız devam ediyor.
0: Herkese hayırlı cumalar.
2: The following program is in Turkish.
3: Türkçe yayınlara şimdi destek olma zamanı. Türkçe programlar gönüllüler tarafından yıllardır Avustralya'daki Türk dilinin, Türk kültürünün, Türk varlığının devamı için hazırlanıyor. Bu yayınlar senin dilinin, senin sesinin, senin kültürünün gelecek nesillere aktarılabilmesi için var. Sadece dinleme. Şimdi ait olma zamanı. Hemen 3zzz.com.au adresine girerek ya da 9400-15-1928'i arayarak üye ol ya da üyeliğini yenile. Yıllardır sizlerin desteğiyle devam eden radyoya indirimli üyelik sadece $11. Tam üyelik ise yıllık $16.
4: Kadın sağlığı çok uzun zamandır göz ardı ediliyor. Artık daha iyisini yapmanın zamanı geldi. Daha iyi destek, daha anlaşılır bilgiler ve daha erişilebilir bakım. Endometriosis, rahim içi araçlar için ücretsiz ağrı kesici ve menopoz desteği. Sizin daha iyi hissedebilmeniz için biz daha iyiye gidiyoruz. womenshealth.vic.gov.au adresini ziyaret ederek daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Victoria Hükümeti Melbourne tarafından yetkilendirilmiştir.
5: proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
6: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3ZZZ.com.au or call us now on 94151928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmille Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
7: 3ZZZ Melbourne Türk Radyosu başlıyor. Programlarımız Cuma 10-12, Pazar, Pazartesi 10-11 ve Salı 20-21 arası 92.3 FM, 3ZZZ Etnik ve 3zz.com.au'dan online yayınlanmaktadır. ZZ Türk Radyosu'nda Melbourne Diyanet Saati başlıyor.

0: 33S Türk Radyosu'nda Melbourne Diyanet Saati devam ediyor.
1: Kerim kitabın sadası ve manası.

0: Fetih Suresi 28-29. Ayetler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O, peygamberini hidayet ve hak dinle gönderendir. Allah, o hak dini bütün dinlere üstün kılmak için böyle yaptı. Şahit olarak Allah yeter. Muhammed, Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar, inkarcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların rükû ve secde halinde Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. İşte bu onların Tevrat'ta ve İncil'de anlatılan durumlarıdır. Onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, ziraatçilerin hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah kendileri sebebiyle inkarcıları öfkelendirmek için onları böyle sağlam ve dirençli kılar. Allah içlerinden iman edip salih amel işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükafat vaat etmiştir. Allah doğru söyledi.
1: 33S Türk Radyosu'nda Melbourne Diyanet Saati devam ediyor.
2: Cuma niyazı. Allah'ım, niyazımız rızandır, mahrum eyleme bizi. Korkumuz cezandandır, affeyle cümlemizi. Cumanın bereketi sarsın her yanımızı. Kabul olsun duamız, versen beratımızı. Allah'ım, Habibin hürmetine her nimete talibiz. Teslimiz rahmetine, sen Rahmansın, kul biziz. Allah'ım, ömrümüzün her anına huzur, gönüllerimize yüce kitabından nur. Soframıza helal lokma, bereket, kalplerimize sürur, bol meveddet, ihsan et. Ceddimizin emaneti, mübarek vatanı, hak için şehit düşüp kucağında yatanı, karda, buzda, yağmurda her dem gayret tutanı, her türlü fenalıktan emin eyle Allah'ım. Dirliğimiz kaim olsun, birliğimiz daim olsun. Ahiret yurdumuz ise cenneti naim olsun. Allah'ım, fitneye, fesada uğratma bizi. İçte, dışta, her yerde yücelt dirliğimizi. Bozdurma kötüye birliğimizi. Cennet vatanımızı payidar kıl Allah'ım. Dilimizi her nefeste zikirden, kalbimizi her atışta şükürden, zihnimizi her saniye fikirden mahrum etme, boş bırakma Allah'ım. Yetimin lokmasına katık olmayı, garibin sofrasına rızık koymayı, mazlumun yarasına derman bulmayı sen bizlere nasip eyle Allah'ım. Kalbimizi karartma, rızkımızı daraltma, yarı yolda bırakma, hayrımızı ikmal eyle Allah'ım. Hayırları fetheyle, cümle şerri def eyle, müminleri affeyle, Gafur Rahman Allah'ım.
1: S Türk Radyosu'nda Melbourne Diyanet Saati devam ediyor.
2: Cuma sevinci.
3: Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyiciler, 33Z Türk Radyosu Diyanet Saati programına hoş geldiniz. Ben Thomas Tam Camii'nin görevlisi Hasan Öztürk. Bu haftaki programımızda Pört Süleymaniye Camii din görevlisi Hüseyin Işıkoğlu hocamızın veda hutbesi ile ilgili sohbetini dinleyeceğiz. Buyurunuz kıymetli hocam.
0: Kıymetli kardeşlerim, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'de 610 yılı Ramazan ayında ilk vahyi almasıyla malumunuz hayatında yeni bir dönem başlamıştı. O günden itibaren onun hayatının akışını kendisine vahyedilen ayetler belirlemeye başlamış. Konuşmaları, davranışları ve hedefleri ayetlerle ihata edilmişti. Peygamberlik görevi genel anlamda Allah-u Teala'nın muradını insanlara duyurmak ve buna göre doğru yaşam şeklini insanlara model olarak göstermektir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bu görevi ifa edebilmek için hem kendisine vahyedilen ayetleri tebliğ ve tebyin etmiş, hem de söz, davranış, düşünüş, tavır, hal ve hareket olarak bu ayetlerin gereklerini en mükemmel şekilde yaşamış ve göstermiştir. Malumunuz İslamiyet'in geldiği dönemdeki yaşam tarzı Kur'an-ı Kerim ve Müslümanlar tarafından cahiliye sıfatı ile anılırken bahsedilen dönemi de cahiliye çağı denilmiştir. Öyle ki bu dönem insanın insan olarak değerinin yok sayıldığı, en önemli ve hatta tek değerin ekonomik ve sosyal anlamda güç sahibi olmaktan geçtiği bir zaman dilimidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cahiliye toplumundaki insanlara yeni bir ruh, yaşam şekli ve hedef göstermiş, onun davetinin kabulüyle Hicaz bölgesinde yeni bir hayat ve yeni bir toplumsal yapı inşa edilmiştir. Artık insanların davranış sınırlarını vahiy kaynaklı kurallar ve ilkeler belirlemiş, bunun da ötesinde onlara bütün zamanlara, mekanlara ve insanlara yönelik hedefler gösterilmiştir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vefatından yaklaşık 3 ay kadar önce hac ibadetini eda etmek için Mekke'ye gitmişti. Onun Müslümanları da hacca daveti üzerine 10 binlerce Müslüman da o yıl hac mevsiminde Mekke'ye akın etmişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu haccı için veda haccı burada 100 bin kişi civarında Müslümana yaptığı konuşmaya da veda hutbesi denilmiştir. Kıymetli kardeşlerim, bugünkü sohbetimizde inşallah veda hutbesinin mesajlarını sizinle paylaşmaya çalışacağım. Cenab-ı Hak doğru bir şekilde anlayıp sizlere aktarabilmeyi nasip eylesin inşallah. Veda hutbesindeki ilkeleri hayatımızda yaşamayı cümlemize nasip ve müessir kılsın inşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde adeta 23 yıllık tebliğinde ortaya koyduğu temel prensipleri ana hatlarıyla özetlemiştir. Aslında onun burada ortaya koyduğu her prensip daha önce kendisine vahyedilen ayetlerin gereği olarak tebliğ ettiği ve hayata geçirdiği ilkelerden başka bir şey de değildir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allah-u Teala'nın Kur'an'da kendisine bildirdiklerini eksiksiz olarak duyurmuş ve gereğini yerine getirmiştir. Onun uygulamalarına malumunuz sünnet denilir. Sünnet ise sözlü ve fiili olarak hayatın her alanında Kur'an'ın pratiğe, yaşam biçimine aktarılmış şeklinden başka bir şey değildir. Çünkü Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin söz ve fiilleri ya doğrudan doğruya ya da anlam olarak Kur'an'a dayanmaktadır. Bu açıdan bakıldığında onun söz ve fiilleri Kur'an'ın açıklaması mahiyetindedir. Kıymetli kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hacı esnasında Mekke'de, Mina, Arafat gibi farklı yerlerde birden fazla konuşmalar yapmıştı. Özellikle Arafat'ta Zilhicce ayının 9. yani cuma günü yaptığı konuşma temel alınarak bu hac esnasında yaptığı diğer konuşmaların da bir araya getirilmesiyle veda hutbesi oluşmuştur. Veda hutbesini irad edilmesinden yani okunmasından 3 ay gibi kısa zaman sonra vefat edecek olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir vasiyeti olarak da düşünmek mümkündür. Ben size iki şey emanet ediyorum buyurmuştu sevgili Peygamberimiz. Birisi Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim, diğeri de benim sünnetimdir. Dolayısıyla bize vasiyet olarak bıraktığı, bize emanet olarak bıraktığı bu iki kaynağa sımsıkı sarılmak gerekiyor kıymetli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu veda hutbesiyle en genel ifadeyle temel İslam dini kurallarını, hak ve görevleri etkili ve veciz bir şekilde orada bulunan Müslümanlara ve onların şahsında aslında bütün ümmetine tekraren hatırlatmıştır. Öncelikle sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a hamd ve senadan sonra şöyle hutbesini irad etmeye başlamıştır. Ey insanlar, bilmiyorum belki de bugünden sonra burada sizinle bir daha buluşamayacağım. Allah'ın rahmeti bugün sözümü işitip onu iyice kavrayanların üzerine olsun. Benim bu sözlerimi burada bulunanlar bulunmayanlara bildirsin. Olabilir ki bildirilen kimse burada bulunanlardan daha iyi anlar ve itaat eder. Ey insanlar, biliniz ki Rabbiniz birdir, atanız da birdir. Bütün insanlar Adem'den gelmiş, Adem de topraktan yaratılmıştır. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap'a, beyazın siyaha, siyahın da beyaza hiçbir üstünlüğü yoktur. Allah katında üstünlük ancak takva iledir. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette insanın yaratılışı kıssasına yer verilmiş, insanların atasının ve özünün aynı olduğu ifade edilmiştir. Allah katında insanlar eşittir ve aralarındaki tek üstünlük sebebi ise sadece insanların Allah'a olan saygısı ve Allah'ı hesaba katarak hareket etme konusundaki hassasiyetleridir. Bu konuyu oldukça açık bir şekilde ifade eden Hucurat suresinin ayetinde Bismillah Ya eyyühennas, ey insanlar, inna halaknakum min zekerin ve unsa, biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık. Ve ceallnakum şuuben, biz sizi şubelere ayırdık. Ve kabaile, kabilelere ayırdık. Yani farklı milletlere, farklı ırklara, farklı soylardan geldiniz. Sebebi litearafu, tanışasınız diye. Birbirinizle kaynaşasınız, birbirinizle tanışasınız, ünsiyet kurasınız, aile kurasınız, bir araya gelesiniz diye, tanışasınız diye biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık diyor Cenab-ı Hak. İnne ekramekum, sizin Allah katında en kerim olanınız, en üstün olanınız, etkâküm, inne ekramekum indallâhi etkâküm, takvaca Allah'ın emirlerine saygı noktasında en çok hassasiyet gösteren, Allah'tan korkmaktan ziyade Allah'ı üzmekten korkmak, yani onun emirlerine itaatsizlikten korkma noktasında hassasiyet gösteren kişilerdir takvalı kişiler, gerçek manada üstün olanlar. İnnallâhe alîmun habir, Allah bilendir, işitendir, her şeyden haberdar olandır buyuruyor Cenab-ı Hak Hucurat Suresi 13. ayette. İnsanoğlunun bu manada aralarında insanlar arasında bir eşitlik olduğunu ve kimsenin kimseden üstünlüğü, bir insanın diğer başkasından üstünlüğünün ancak Allah'ın emirlerine saygı gösterme noktasında, itaat gösterme, yasaklarından da aynı şekilde kaçınma noktasında gösterilecek dikkat, hassasiyet ancak bir kişinin üstünlük vasfı olarak zikrediliyor ayeti kerimede kıymetli müminler. Yine Kur'an-ı Kerim'de insanların bir tek candan ve aynı özden yaratıldığı de yine birçok ayette ifade buyurulmuştur. Ancak insanlar imtihan edilmek için farklı farklı yapıda ve konumda yaratılmışlardır. İnsanların ceza ve mükafatla muhatap olmalarının tek şartı yaptıkları iyi ya da kötü işlerdir. Kur'an-ı Kerim iyilik yapanları müjdelerken kötülük yapanların da cezalandırılacağını Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette ifade buyurmuştur kıymetli kardeşlerim. Kur'an'da hiçbir ayette insanların soylarından, cinsiyetlerinden, yaşadıkları yerlerden ya da zamanlardan dolayı iyi ya da kötü olması gibi bir durum söz konusu değildir. Kur'an-ı Kerim'e göre iyi ya da kötü olmak tamamen insanların tercihleri ve amelleriyle ortaya çıkmaktadır. وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةُ وِزْرَ اُخْرَى Hiç kimse bir başkasının günahını yüklenmez. Bu manada hiç kimse babasının, annesinin işlediği günahtan sorumlu tutulmaz. Doğan herkes, dünyaya gelen herkes fıtrat üzere tertemiz dünyaya geliyor. Herkes sorumluluklarından tabii ki mesuldür. Yapması gerektiği fiillerden ya da yapması gerektiği halde yapmadığı şeylerden dolayı sorumludur. Bu manada kimse kimsenin günah yükünü yüklenmez. Suçun şahsiliği ilkesi, prensibi var. Herkes iyi ya da kötüyü tercih ettiği noktada Cenab-ı Hak akıl irade vermiş. Bu manada akıl iradeyle kitaplar, peygamberler göndererek onlara nasıl yaşayacaklarını, hayatı nasıl anlamlandıracaklarını onlara öğretmiş. Herkes iradesine göre, tercihlerine göre bir sonuç, kendi tercihine göre bir sonucu kendisi katlanır. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Herkes yaptığı zerre miktarı iyiliğin ve kötülüğün karşılığını görür diyor Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde Kur'an'daki bu temel prensibi bir kez daha dile getirmiştir. Yine veda hutbesinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ey insanlar biliniz ki bu şehriniz Mekke, bu gününüz Arefe ve bu ayınız Zilhicce nasıl mukaddes ve dokunulmaz ise mallarınız, canlarınız, namus ve şerefiniz de aynı şekilde dokunulmazdır buyurmaktadır. Kur'an-ı Kerim yerde ve gökte ne varsa insanların emrine verildiğini, her şeyin onlar için yaratıldığını bildirmiştir. Varlıkların en şereflisi insanoğludur. Dolayısıyla insanların aşağılanması, onların hakarete uğraması kabul edilemez. Peygamberimiz de insanların kanları, mallarını, şeref ve onurunu Mekke'nin hac ibadetinin yapıldığı zamanı, Kabe'nin ve haccın yapıldığı günün kutsallığını yani dokunulmazlığını, saygıdeğerliğini bize hatırlatmıştır veda hutbesinde. Kur'an-ı Kerim'de müminlerin birbirlerini kasten öldürmesini وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمْ Kim bir mümini kasten öldürürse onun cezası içinde ebedi kalacağı cehennemdir buyuruyor Cenab-ı Hak. وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ Allah onlara gadab etmiş وَلَعَنَهُمْ Onlara lanet etmiştir diyor ayeti kerimede. Onlar için وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عَظِيمًا وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا Onlar için de büyük bir azap hazırlamıştır. Bu manada insanların kanları, malları, şeref ve onuru, haysiyeti dokunulmazdır. Kur'an-ı Kerim'de ifade ediyor. Sevgili Peygamberimiz de Mekke'ye, Arefe gününe yemin ederek aynı şekilde mallarınız, canlarınız, namus ve şerefiniz de dokunulmazdır buyuruyor veda hutbesinde sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Kur'an-ı Kerim'de kim bir insanı bir can karşılığı veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarma karşılığı olmaksızın öldürürse, yani meşru bir müdafaa için değil, kasten bir insanı öldürürse, bozgunculuk çıkarmak için bir insanı öldürürse, sanki o bütün insanları öldürmüş gibidir. وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَفَسَادٍ فِي الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا Yani bir insanı öldüren, sanki bütün insanlığı öldürmüş gibidir. وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا Bunun tam tersi de kim bir insana hayat verirse sanki bütün insanlığa hayat vermiş gibidir. Anlayışını sunar Kur'an-ı Kerim bize. Veda hutbesinde de temas edildiği üzere İslam kişilerin mal mülk sahibi olmalarını yasaklamamış. Bilakis mülkiyet hakkını korumak için tedbirler almıştır. Bu anlamda hırsızlık ve gasp yapan ve sariku ve sarikatu faqta'u eydiyehuma cezaen bima kesebe, yaptıklarına bir karşılık ve Allah'tan caydırıcı bir müeyyide olmak üzere hırsızlık eden erkek ve kadının ellerini kesin diye onlara bir ceza olarak mal dokunulmazlığını Cenab-ı Hak, başkalarının malına dokunmanın, haksız yere onları gasp etmenin cezasını ifade buyurmuştur Kur'an-ı Kerim'de. Yine başkalarının mallarına meşru olmayan, rızasına dayanmayan yollarla el uzatan kişileri de haksız kazanç ifade etmiştir. وَلَا تَكُلُوا اَنْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ Mallarınızı birbirinizle aranızda batıl yollarla yemeyin. وَتُدْلُوا بِهَا اِلَى الْحُكَّامِ Onu başkalarına rüşvet olarak vermeyin diyor. Yani bile bile günaha girerek yemek için onları başkalarına, hakimlere rüşvet olarak vermeyin diyor Cenab-ı Hak ayeti kerimede. İnsanların can ve mal güvenliğini tehdit etmek, yeryüzünde bozgunculuk yapmak en ağır cezaları gerektiren bir suç olarak kabul edilmiştir Kur'an-ı Kerim'de. Kıymetli müminler, velakat kerremna beni Adem, çünkü Ademoğlu, biz Ademoğlunu andolsun ki şerefli kıldık, onu en üstün varlık olarak yarattık diyor Cenab-ı Hak. İhsani takvim, lekad halaknal insane fi ihsani takvim, biz gerçekten insanı en güzel bir şekilde yarattık. Dolayısıyla insanoğlu onurlu bir varlıktır. En güzel, en mükemmel şekilde yaratılmıştır Kur'an-ı Kerim'de ifade buyuruluyor. Yine insanların ırz, namus, şeref ve onur ve haysiyetlerine saygılı olunması Kur'an-ı Kerim'de emredilmiştir. Onların onurlarını zedeleyici alay, küfür ve hakaret, gıybet, haset, iftira, işkence, baskı gibi her türlü tutum ve davranışla yine Kur'an-ı Kerim'de yasaklanmıştır. Hucurat suresinde ya eyyühellezine amenu tenibu kesiran minezzan, zannın çoğundan sakının diyor Cenab-ı Hak. İnne ba'zazzan ismun, çünkü zannın bir kısmı günahtır. Ve la tecessesu, birbirinizin kusurlarını araştırmayınız. Ve la yâteb ba'zukum ba'za, biriniz birbirinizi diğerinin gıybetini yapmasın diyor Cenab-ı Hak. Eyhibbu ahadukum en ye'küle lehme ahihi.

Müslüman kardeşimizin hakkında onun gıyabında konuşmanın, kötü olarak konuşmanın ölük onun etini yemek gibi olduğunu ve fekerihtumu ayeti kerimle tiksindiniz değil mi diyor Cenab-ı Hak. Bundan hoşunuza gitmedi değil mi diyor. Dolayısıyla Müslümanın diğer Müslüman kardeşini bu manada onun gıybetini yapması, mahremini, kusurlarını araştırmasını, onun hakkında kötü zanda bulunmasını Kur'an-ı Kerim kesin bir dille yasaklıyor. Kur'an'ın ifadesiyle Allah'tan korkun ve vettekullah, muhakkak ki Allah'tan korkun. İnnallâhe tevvâbur rahîm, o Allah ki tevbeleri kabul edendir. Yaptığınıza pişmanlık duyun, af dileyin, mümin kardeşinizden özür dileyin, ondan helallik alın ve bu davranıştan kesin olarak vazgeçin diyor Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesine devam ederek, ey insanlar, cahiliye devrindeki her türlü riba kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Fakat ana paranız sizindir. Ne haksızlık edin ne de haksızlığa uğrayın. Kaldırdığım ilk faiz amcam Abbas bin Abdülmuttalib'in faizidir buyurmaktadır. Kıymetli kardeşlerim, cahiliye döneminden kalma faiz uygulamaları kaldırılmıştır. Kur'an-ı Kerim faizi en sert şekilde yasaklamış. اَلَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَى لَا يَقُومُونَ اِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذ۪ي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْ. Faiz yiyen kişileri şeytan tarafından çarpılmış gibi hareket edenler olarak kabirlerinden kalkarlar diyor Cenab-ı Hak Bakara suresinde ayeti kerimede. Aynı ayette faiz yiyenlerin yaptıklarını meşrulaştırmak için faiz ile alışverişin aynı olduğu iddiasının doğru olmadığını belirtmiş. Ve ahallallahu el-bey'a ve harrama el-riba. Allah alışverişi helal, faizi kesinlikle haram kılmıştır. Dolayısıyla alışveriş gibi değildir faiz. Yani faiz yiyenler alışveriş de tıpkı faiz gibidir derler. Cenab-ı Hak bunu kesin bir dille yasaklayarak Allah alışverişi helal kılmıştır ama faizi kesin olarak haram kılmıştır diyor Cenab-ı Hak. Ve faizde ısrar edenler için vallahu la yuhibbu kulle kefarin esim, Allah hiçbir günahkar nankörü sevmez buyurmuştur. Bundan vazgeçin, tövbe edin diyor Cenab-ı Hak ayeti kerimede. Yine faizde elde edilen gelirin Allah tarafından mahvedileceğini, malını bereketlendirmek isteyenlerin sadaka vermelerini gerektiğini bildirmiş. فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ. Eğer bundan vazgeçmezseniz Allah ve Resulüne savaş açtığınızı bilin diyor Cenab-ı Hak ayeti kerimede. Kıymetli müminler, bu manada mal güvenliğini, can güvenliğini, mal güvenliğini aynı şekilde ayeti kerimede Cenab-ı Hak dokunulmaz olarak ifade buyurmuş. Sevgili Peygamberimiz de veda haccında irad ettiği hutbesinde faizin her türlüsü ayaklarımın altındadır şeklinde ifade buyurmuştur. Kıymetli müminler, kıymetli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem faizle ilgili bu sözlerinin ardından, ey ashabım, cahiliye devrinin kan davaları da kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası akrabalarımdan Rebia bin Haris bin Abdülmuttalib'in oğlu Amir'in kan davasıdır buyurmuştur. Değerli Müslümanlar, değerli kardeşlerim, insanlara en ağır gelen durumlardan biri elbette yakınlarının öldürülmesidir. Bu durumda yakınları öldürülen kişinin kendisi de bu fiili işleyenlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını isterler ve elinden geliyorsa bu cezayı bizzat kendisi vermek ister. Ancak cezanın hukuk çerçevesinde verilmesi gerektiğini hatırlatan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda da kendi yakınlarından birinin kan davasından vazgeçildiğini belirterek örnek bir davranış sergilemiş ve hukukun herkese eşit uygulandığını bir kez daha göstermiştir. Ve ardından Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuşmasına şöyle devam etmiştir. Ey insanlar, kadınların haklarına riayet etmenizi ve bu

0: hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız. Onların namus ve iffetini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Dikkat edin, sizin kadınlar üzerinizde hakkınız olduğu gibi onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin onlar üzerindeki hakkınız iffet ve namuslarını korumalarıdır. Kadınların sizin üzerinizdeki hakları geleneklere uygun biçimde yiyecek ve giyeceklerini sağlamanızdır. Kadınlar hususunda Allah'tan korkun ve onlara en iyi şekilde davranın. Kıymetli dinleyenlerim, kıymetli kardeşlerim, İslam dini insana son derece önem ve değer veren, insanın huzur ve mutluluğunu önemseyen ve göndermiş olduğu kitap ve peygamberlerle ona ebedi mutluluğun yollarını gösteren bir dindir. Hak din olan İslam dininin temel gayesi, en değerli varlık olarak yaratılan insana verilen bu değerin korunması, insanın dünyada mutlu bir hayat yaşaması, ahirette de sonsuz mutluluğu yakalamasıdır. İnsanın mutlu, huzurlu olması ve neslinin devamı ancak evlilikle mümkündür. İnsan neslinin devamı, nesebin muhafazası, toplumu meydana getiren ve toplumun temel taşı olan aile müessesesinin kurulması ancak meşru bir evlilikle mümkün olabilir. Bununla birlikte kurulan evliliklerde aile hayatının da mutlu bir şekilde devam ettirilmesi, aile bireylerinin birbirlerinin hak ve hukukuna riayet etmeleriyle mümkündür. Eşlerin birbirleri üzerinde hakları vardır. Bir aile birlikteliği oluşturan erkek ve kadının riayet etmesi gereken ortak haklar vardır. Bunlardan ilki namustur. Namus sadece tek tarafa özellikle de kadın tarafına yüklenilmesi gereken bir husus değildir. Erkek ve kadın birbirleri üzerine örtü olmuş bireylerdir ve birbirlerinin namusu koruma ve gözetmede ortaktırlar. Birbirlerinin namusunu korumada ve gözetmede ortak olmaları gerekir. Kadının yanlış yapması halinde namusun zedeleneceği, erkeğin yanlış yapması halinde ise onun hoş görülebileceği gibi bir davranış İslam'da asla yer bulamaz. Her iki taraf da birbirlerini aldattıkları zaman namuslarını zedelemiş olurlar. Kur'an-ı Kerim'de قُلْ لِلْمُؤْمِن۪ينَ يَغُضُّوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ اَزْكَى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَب۪يرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu davranış onlar için daha nezihtir. Şüphe yok ki Allah onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır. Yine sonraki ayette ve kullil müminati yavzuğne min ebsarihinne ve yahfazne furucehun. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Yüz ve elleri gibi görünen kısımlar müstesna, ziynetlerini göstermesinler ayeti kerimesiyle ifade edilmiştir. Bir başka ortak hak ise eşlerin birbirlerine kaba davranmamaları, birbirini incitilecek söz ve yanlışlıklardan kaçınmalarıdır. Ayrıca sırlar açığa çıkarılmamalı, aile mahremiyeti ortaya atılmamalı, insanların önünde aile meseleleri tartışılmamalıdır. Aile hayatımızda mutluluğun kaybedilmemesi için yumuşak davranmak, affedici olabilmek ve birlikte müşavere etmek en güzel ahlaki prensiplerdendir. Unutmayalım ki, İnsanları etrafımızdan kaçıran kabalık, aile huzurunu en temelden sarsan unsurlardan biridir. Bu sebeple erkek olsun, kadın olsun, nezaket bizlerin elimizde sımsıkı tutmaya çalışacağımız ahlaki ilkelerden olmalıdır. Kıymetli kardeşlerim, İslam dini kocaya evlenmiş olduğu kadının geçimliğini, nafakasını yüklemiştir. Bu sebeple erkek eşinin meşru isteklerine gücü nispetinde cevap vermeli, onun yeme, içme, giyinme ve barınma ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Bir gün ashabtan Muaviye el-Küşeyri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ya Resulullah bizim birbirimiz üzerinde zevcenin hakkı nedir diye sormuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yediğin zaman ona da yedirmen, elbise aldığın zaman ona da almandır. Sakın yüze vurma, onu kötüleme ve evin dışında onu terk etme diye cevap vermiştir. Kadın ise kocasının evine getirdiği şeyleri küçümsememeli, başa kakmak yerine latif bir tavır sergilemeli, israf etmemeli, kocasından maddi gücünü zorlayıcı ve kendisini harama sevk edici şeyler talep etmemelidir. Aile hayatında yapmış olduğumuz hayırlı şeylerin faydasını, hataların ve inatlaşmaların zararını görmekteyiz. Bu sebeple mutlu bir dünya hayatı ve huzurlu bir ahiret hayatı istiyorsak, aile hayatımızda her daim Yüce Rabbimizin emrettiği, sevgili Peygamberimizin hayatını aktardığı en güzel davranış modellerini bizler de hayatımıza aktarmalıyız. Kıymetli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine veda hutbesinde "Ashabım, bugün şeytan sizin şu topraklarınızda yeniden saltanat ve nüfuz kurma ümidini ebediyen kaybetmiştir. Fakat size yasakladığım şeyler dışında küçük gördüğünüz şeylerde şeytana uyarsanız bu da onu sevindirir ve cesaret verir. Sözümü iyi dinleyin ve belleyin. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Bir Müslümanın malı rızası olmadan diğer bir Müslümana helal olmaz. Sakın zulmetmeyin. Herkes ancak kendi işlediği suçtan sorumludur. Baba oğlunun, oğul da babasının suçundan sorumlu tutulamaz" buyurmuştur. Kıymetli kardeşlerim, müminler birbirlerinin kardeşidir. Birbirinin mallarına haksız yere sahip olmaya çalışmaları helal değildir. Müminler bir binanın yapı taşları gibi ifade edilmiştir sevgili Peygamberimiz tarafından. Mümin, müminin kardeşidir. Ona zulmetmez, onu düşmanına terk etmezler sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Birbirinizi sevmedikçe olgun mümin olamazsınız der. İman etmedikçe cennete gidemezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek manada iman etmiş olmazsınız der sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an-ı Kerim'de müminlerin birbirlerinin kardeşi olduğu ifade edilmiş, aralarındaki ilişkileri doğruluk ve hakikat üzere inşa etmeleri gerektiği vurgulanmıştır. Müslümanlara birbirlerinin mallarını aralarında haksız yollarla eda etmeleri yasaklanmıştır. Bu anlamda gasp, rüşvet, faiz gibi haksızlıklar ve mağduriyetlere sebep olacak işler en ağır ifadelerle men edilmiştir. Kur'an-ı Kerim dünya hayatı ve burada insanlara sunulan nimetlerin imtihan için verildiğini, Müslümanların bunun bilincinde olmaları, terk edip gidecekleri dünyada başkalarına haksızlıklar yaparak mal elde etmeye kalkışmamaları anlayışını vurgulamıştır. Çünkü dünya hayatı sonunda duruma göre korkunç bir azap ya da Allah'tan bir bağışlanma ve rıza söz konusudur. Burada şu ayeti hatırlayalım. Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal ve evlat sahibi olma yarışıdır. Nihayet hepsi yok olup gider. Tıpkı şöyle, bir yağmur yağar, bitirdiği bitki çiftçilerin hoşuna gider. Derken bir de bakarsın ki sararıp solmuş, kuru ot çer çöp olmuş. Ahirette ise dünyadaki amele göre ya çetin bir azap veya Allah'ın mağfiret ve rızası vardır. Dünya hayatı aldatıcı bir hazdan başka bir şey değildir. Aranızda mal yarışı, evlat yarışına girmekten başka bir şey değildir diyor Cenab-ı Hak. Kur'an-ı Kerim'de sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de sünnet-i seniyyesinde. Veda hutbesinin devamında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey ashabım! Allah her varisin mirastan payını tayin etmiştir. Artık bir varisin diğer mirasçıları mahrum edecek şekilde vasiyette bulunması helal değildir. Çocuklar babalarından başkasına nispet edilemez. Ödünç alınan şeyler sahibine geri verilmelidir. Yararlanılmak üzere alınan şeyler de sahiplerine iade edilmelidir. Borçlar ödenmelidir. Birinin borcunu üstlenen kefil de o borcu ödemelidir. Kimin yanında bir emanet varsa onun sahibine iade etsin. Kıymetli müminler, mümin olmak için Mümin olmak bir anlamda emin, güvenilir kişi olmak demektir. El müminü men selim el müslümüne min lisanihi ve yedihi vel müminü men eminehun nas ala dimaihim ve envalihim. Müslüman elinden ve dilinden diğer insanların kendinde güvende hissettiği, mümin ise malları ve canları konusunda kendisine güvenilen kişidir diyor Peygamberimiz. Bu manada mümin olmak güvenilir olmak demektir. Allah'ın elçilerinin en önemli özelliklerinden biri de belki de birincisi güvenilir kişiler olmaları olduğu vurgulanmıştır. Güvenilir olmamak, sözünde durmamak şeytani bir davranıştır. Daha peygamberlik görevi gelmeden sevgili peygamberimizin etrafında yaşayan, o bölgede yaşayan müşrikler sevgili peygamberimiz için asla yalancı, yalan söylüyor dememişlerdir. Muhammed söylüyorsa doğru söylüyordur diyecek güveni onlara vermiştir. Dolayısıyla bir müminin güvenilir olmaması düşünülemez. Sevgili peygamberimizin o hassasiyetini, mümin olmanın gereğini yerine getirmeleri gerekir. Bütün müminlerin bu manada güvenilir olmak, emniyette olmak, güven veren kişi olmaları gerektiğini ifade edelim kıymetli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de güvenilirliği zedeleyen en kötü huylardan olan yalan yasaklanmıştır. Kesinlikle Kur'an-ı Kerim'de ya eyyühellezine amenu lime tekulune ma la tefalun, yapmadığınız şeyleri, yapmayacağınız şeyleri niye söylüyorsunuz diyor ayeti kerimede. Dolayısıyla yalan söylemek kesin bir dille yasaklanmıştır. Yine Kur'an-ı Kerim hiçbir şekilde haksızlığı kabul etmemiştir. Müminlere فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُتُمِنَ اَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّٰهِ رَبَّهُ. Eğer birbirinize güvenirseniz kendisine güvenilen kimse emanetini, borcunu ödesin ve Rabbi Allah'tan sakınsın ayetiyle emanetleri sahiplerine iade etmeleri gerektiği bildirilmiştir. Ayetlerden de anlaşılacağı gibi Kur'an-ı Kerim bu konuya dikkat çekmiş ve Müslümanların güvenilir, sözüne sadık, yalandan ve ihanetten uzak olmaları gerektiği bildirilmiş. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de veda hutbesinde emanetler konusunda ümmetini son bir kez daha uyarmıştır. Burada ifade edilen toplumu ayakta tutan, birlikte yaşamanın en önemli gereklerinden olan güvenilirlik erdeminin, görevinin yeniden hatırlatılmasıdır kıymetli kardeşlerim. Veda hutbesinin devamında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey ashabım, Rabbiniz olan Allah'tan sakının, ona kulluk edin, beş vakit namazınızı kılın, Ramazan ayında orucunuzu tutun, hac ibadetini yerine getirin, mallarınızın zekatını gönül hoşnutluğuyla verin. Yöneticilerinize Allah'ın kitabına uydukları sürece itaat edin ve böylece Rabbinizin cennetine girin. Benden sonra küfre ve sapkınlığa düşüp birbirinizin boynunu vurmayın. Benden sonra hiçbir peygamber gelmeyecektir buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim'de peygamberin de ölümlü bir insan olduğu ve onun ölmesi durumunda da yalnız Allah'a kulluğun devam etmesi gerektiği, İslam'dan vazgeçip şirke sapılmasının kabul edilemez olduğu bildirilmiştir. Yine daha önce belirtildiği gibi Kur'an'da müminlerin birbirlerini öldürmeleri yasaklanmış. Kasten bir mümini öldürmek ebedi cehennemle cezalandırılacak en büyük günahlardan sayılmıştır. Bir ayette Müslümanlar ehli kitaptan Yahudiler üzerine uyarılmış. Yahudilerin peygamberlerin kendilerine yasak olduğunu bildirdiği halde birbirlerine düşmanlık ederek bazı toplulukları yurtlarından sürgün etmeleri ve içlerinden bir topluluğa düşmanlık üzerinde birleşmeleri en ağır şekilde eleştirilmiştir. Onların bu hallerini inkara ve hak yoldan sapmaya götüreceği uyarısı yapılmıştır. Tabii buradaki ifadeler her ne kadar Yahudilerle ilgili olsa da asıl uyarı Müslümanlaradır. İşte Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme de veda hutbesinde Kur'an'da belirtilen bu hususlarda biz Müslümanları yeniden uyarmıştır. Veda hutbesinin son nasihatı olarak da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey müminler, size iki emanet bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız takdirde bir daha asla yolunuzu şaşırmazsınız. Bunlar Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve benim sünnetimdir, peygamberinin sünnetidir buyurmuştur. Kur'an ve sünnet doğru yolda olmayı sağlayan kılavuz, rehberdir kıymetli kardeşlerim. Kur'an Hazreti Peygamber'in mucizesi, ümmetine yol gösterici ve rehber olarak bıraktığı mirastır. Kur'an'ın Müslümanlar için rehber ve öğüt kaynağı olduğu ilk ayetlerden itibaren birçok kez tekrar edilmiş bir konudur. Peygamberimizle kitabın hayata geçirilmesi konusundaki ihtilafları ortadan kaldırmaya yönelik olarak ayetlerin nasıl uygulanacağını açıkça göstermiştir. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim tarafından örnek alınması gereken en güzel numune olarak bildirilmiştir. Kur'an ve peygamberin rehberliği konusunda şu ayet meallerini hatırlayalım. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. Andolsun Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde Müslümanların doğru yolda devam etmeleri, istikametten ayrılmamaları için Kur'an ve sünnet rehberliğinde hareket etmeleri gerektiğini bir kez daha hatırlatmıştır. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey insanlar, yarın beni sizden soracaklar, o zaman ne diyeceksiniz deyince ashab, Allah'ın risaletini tebliğ ettin, görevini yaptın, bize nasihatte bulundun diye şahitlik ederiz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehadet parmağını semaya doğru kaldırdı. Sonra da insanlara doğru çevirerek, indirerek şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab dedi. Kıymetli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı ve söylediği her şeyi Allah-u Teala'nın kitabından hareketle söylemiş ve ortaya koymuştur. وَمَا نِهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ Neyi yasakladıysa ondan kaçının, neyi emrettiyse وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ Neyi verdiyse ondan alın, neden de sizi sakındırdıysa ondan uzak durun ayeti kerimede ifade ediliyor. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Muhammed'in yüce bir ahlaka sahip olduğu belirtilmiş ve inneke lâlâ hulukun azîm, en güzel şekilde, en güzel ahlak üzere yaratılmıştır. Hazreti Ayşe de Hazreti Peygamber'in ahlakı sorulduğunda siz Kur'an okumuyor musunuz diye ifade ettiğinde, yani onun ahlakı Kur'an'dı, onun ahlakı Kur'an'ın emirleriydi diye ifade etmiştir kıymetli kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinin başlangıcında kullandığı ifadelerden başlayarak yalnız Allah'a kulluk, insanların canlarına ve mallarına gereken saygının gösterilmesi, emin kişiler olunması gereği faiz, kan davası ve cahiliye adet ve uygulamalarının kaldırılması, faiz yasağı, müminlerin kardeşliği, insanların Adem'in çocukları olarak Allah'ın eşit kulları oldukları gerçeği, kadınlar konusundaki hassasiyet vurgusu ve diğer her şey doğrudan doğruya Kur'an'ın bildirdiği hususlardandır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'da yer alan ve daha önce tebliğ etmiş olduğu bu hususları veda hutbesiyle binlerce Müslümanın şahsında bütün ümmetine ve insanlığa yeniden duyurmuştur. Yani bu hutbe onun 23 yıl boyunca sunduğu Kur'an tebliğinin genel bir özeti mahiyetindeki son mesajı olmuştur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha önce ayrıntılı olarak sözlü ve fiili olarak gösterdiği, duyurduğu bu mesajı da bu mesajıyla ümmetine veda etmiştir.
1: Melbourne Diyanet Cuma Saati devam ediyor.
2: İlmihal Vakti. Soralım, öğrenelim.
0: Kurban ibadetinin mahiyeti ve hükmü nedir? Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dini bir terim olarak Allah'a yaklaşmak ve onun rızasına ermek için ibadet maksadıyla belirli şartları taşıyan hayvanı usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Kurban bayramında kesilen kurbana udhiye, hacda kesilen kurbana ise hedi denir. Akıl sağlığı yerinde hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilahi rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hak'la yaklaşmakta hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır. Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakarlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir Müslümanın bütün varlığını gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir. Kimler kurban kesmekle yükümlüdür? Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, buluğa ermiş, dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her Müslümanın yerine getireceği mali bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gram altın veya değerinde para ya da mala sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir. Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden zekatın aksine bir yıl geçmesi şart da değildir. Ailede zengin olan karı kocadan her birinin ayrı ayrı kurban kesmesi gerekir mi? Evde aile reisinin kurban kesmesiyle zengin olan öteki aile fertlerinden kurban vecibesi düşer mi? İbadetlerde sorumluluk ve bu sorumluluğun bir neticesi olan ceza ve mükafat da bireyseldir. İslam dininde aile fertleri arasında mal ayrılığı esası vardır. Bir aile içinde karı, koca ve çocuklardan her birinin malı ayrı ayrı belirlenmişse kendilerine aittir. Bu itibarla aile fertlerinden karı, koca ve yetişkin çocuklardan kimin borcu ve temel ihtiyaçları dışında 80.18 gram altını veya bu miktar altın değerinde parası veya artıcı olmasa bile nisaba ulaşan fazla malı ve eşyası varsa o kimse zengin sayılır. Bu şartlara göre aile fertlerinden dinen zengin sayılan her biri fıtır sadakası vermekle mükellef oldukları gibi kurban bayramında da Hanefilere göre kurban kesmekle yükümlüdürler. Şafii mezhebine göre ise aile için bir...
3: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM. Broadcasting in your language.
4: The following program is in Dinka.